0: Şimriye.
1: Şükrü anamız.
2: Karın rada ki. Kurum fasayas.
1: Buraya funuadı bağla diye otobüs. Elini mi karimatın beri bir gün mü diye.
2: Efendim elini elini karimatın o kadar karingas. Medina horosu bakla fahata.
1: Dimbol.
2: New Zealand kurum tarih emin haftere. Daha fırat karimatın kuruyor. Daha huraya selma. Şuna kuruyor funuadı bağla pekriye. Dimalın bağla tına kuruyor. Dete masal kuruyor kort. Ma penaltı ya. Rungu karim bağla tına kort. Nağadın bağla. Gol diretin kipir. Atı kucu efendim. Vettifer difa kuru bağla. Penalty rate hinne satlef misru kuluntri matlan kuriyanga saf ki meden ha sam kuriya dimbona nikka satlag musan kuluntri vi number kuluntri ame court medani kuriya kuriya go setim go dinamar singa singkarya bole jep kuluntri atda bola ber kolle jep ge ziko jep ge eldon tangole fahato elli bon ibrahim la kuriya funa difa go nikka kuriya funa wali bola mi fari fan down trega kariya di musan kuluntri ame oti foul ko fa just kuri foul ka gulu le fe jame Kulun fasayı yaz kuruyor fırına hadi bola. New Zealand half tere. Egypt kulun tere gattı daha tam kule fahatı unukkaz. Fırat tarımı tihuri kulun tere gök. Nikin ne bola efendim. Foto attı daha penalti yedim aldım bola attı. Kuruyor gosu eri eti gosu zemi cihile jassa limun yeni bola morso. Keeper bola ne gafi. Mit farhayın fırta met kulunu ve demir met kulun kuruyor dani. Gol kurmatin le fejjan New Zealand keeper bola baba kuriye fonwa ali bola medro horas wegen ga saaf ke gaya nak meden ha sa New Zealand kurun tin bola kurun tin pain kare fejjan jo de bola atlaf me su kurun tin adda metren wadegen kuriye me nani haaf ke medavor sansa ka dimal kuriye din bola asho tangle fahat kim ge feto ene bi team captain atta metren ene kas dini fati Fatih kuru anfra tarmati Ibrahim Dimbulu Ibrahim bola kontra kolda tangla kuruya Dimbulu baya kola Fatih eriye kanadı malak kes Egypt half tere Egypt kuruyun tere diyeri kari hul kuruyun tereye kuruyun bir dini foto Fatih atlah kuruyun half medin hasam kuruya Dimbulu atlayan baya kola Fatih jila aşo muru ne tere New Zealand kuruyun tere anik kes faal kofu moti Misru half medaya sabu Aşo bole efen down mu tere Fatih ve kuruyun tereye faal kofu moti Kurumların kuruye fonu aldı bola. New Zealand penalty riyatları. New Zealand keeper bola tlayan malı bola kuruye. Penalty riyatların bola kuruye. Cisa malı geçse de bola. Madi fayba bala yine huri. Adi kuruye fonu aldı. Kanun. New Zealand keeper kor gombe. Atla penalty riyatı kairin fahatun sorulman. Sorulman. Medrunga kainas kuruye fonu aldı bola. Kurumatı huri. Misir kurum tlayan. Gari jihif dekot. Kus haf ki medin. Asana New Zealand half tren berwi. Half ki medevur sen sakla carry jila kuri jila New Zealand ki ellu misru half meden hai sa bar mein tirunga carry kuri te geldi bolan bol dibe tomase kuri tro misru kuri tro bolan fanda antre New Zealand kuri tro ave tuni bol di beer ellu li mati misru meden ki half medevur meden ki carrying ellu mideni fata fata ellu bol kontra kuri lan kuri ngas marmo atlaf na kuri fata meden ki carrying bol atlaf kuri dene armati marabara hani hani atlaf Arimati nunga karin din bola kurutan kule fahata jihla sen sakal di malo New Zealand half tere mesin kurutin baya kule fahata salah din bola Ibrahim medini Yine baya kule fahata mevtere huri kurun teriye Fatih Fatih kuriye Ibrahim defen bola efen sen sakal di malo medin nunga kari vedeni Mr. half tere ngos New Zealand half tere salah Salah kuriye naga din bola penetre vannuni bağış number kurutin marmo sen elli bevar ol Tankule arimati bağda devani keeper atlef New Zealand kurun tere emin penalti riyat tere fahatu. Ane fahatu arimatin din bola bel atlaf kuriye defi penna pen bola atlaf kurmati huri misru kurun tere natto etere jasa de bola atlaf kuriye ngas medron hurasko kuriye fonu alayhi misru haf ki gyanaka mev tere bola atlaf kuriye den Ibrahim fahatu jila eri tere huri keeper Sobir Sobir kuriye fonu alayhi bola as sensa ka di malu asho bolun kuriye jihan masai kurun arangle jihan vatere New Zealand kurun tere emin haf tere atlaf baya kula fahat haf ki medyasan penna defi kuriye din bola atlaf kuriye mene bel asana kes arimatin din bola atlaf kuriye defi makot kuat atlaf kuriye sensa ka di malu misru haf tere din bola misru kurun tere yana kuala mene kes kuat fahat jihla tangle fahat arimatin din bola atlaf misru kurun tere Muhammed Salah asana haf ki medyavara arimatin din bola atlaf kuriye jihlan tangle fahat jihla kaadde kurun tere natto afa Dewanengnya kuntris natto apa yang terjadi hari kemarin di bola mifarat dan mekornya ni.